0: Emre, Emre, bu odise.
1: Emre bıraktı.
0: Haydi Emre, usta. Sretten Hoca'da. Sretten Hoca'da.